şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Neden dersin? İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo'da, hayatın içinde.

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-23.

Volkan Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Kamu spotu.
1: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Teoman'ın Aras'ın kardeşi olduğunu düşünen Deniz, bildiklerini açıklama ikileminde.
1: Diyelim senin bir arkadaşın var. Bir şeyi çok öğrenmek istiyor. Sen de biliyor gibisin ama emin değilsin. Söylersen ve doğru çıkmazsa çok üzülecek. Sen olsan söyler miydin?
0: Teoman'a dair şüpheleri artan Aras'tan sıra dışı kan tahlili hata.
2: Oha Aras!
3: Tamam geçti, bir şey yok.
4: Abla getirdim kan örneğini. Böyle olur değil mi yine?
0: Gerçeklerin açığa çıkmasını istemeyen Şebnem ve Hakan'ın yapacakları merak konusu.
5: Aras duydu dedim. Şimdi Teoman'dan şüpheleniyor. Ya Teoman'ın karşısına dikilip bir şey söylemeye kalkarsa?
0: Daha 17 yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de sadece kan...

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin. Radyo D. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir güneşli 32, Adana güneşli 34, Samsun parçalı bulutlu 24, Diyarbakır güneşli 36 ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: Dub Plus.
2: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Dokohom'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokohom, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokohom.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T veya 17T Pro

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Radyo D. Kanal D ekranlarında soluksuz izleyeceğiniz yepyeni bir dizi. Haysiyet.
1: Yorgunum dersin, omzunda yük mü taşıdın derler. Bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır.
2: Zor olmuyor mu Mehmet?
3: Ne zor olmuyor Haluk Bey?
2: Hem yazarlık hem hamallık.
0: Gözlerinde aşk, yüreğinde haysiyetle yaşayanların öyküsü.
4: Vazgeçmemişsen.
1: Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyetse boyun eğmemeyi öğretir.
0: Haysiyet Salı akşamı saat 20'de Kanal D'de başlıyor.
5: Ne güzel çalıyor değil mi?
6: Ya insanın içine huzur veriyor.
7: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
11: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
12: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
13: Bankkart, seni düşünür o.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir güneşli 32, Adana güneşli 34, Samsun parçalı bulutlu 24, Diyarbakır güneşli 36 ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Van Gölü. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, geniş kıyı şeridi ve doğal manzaralarıyla uzun soluklu kamp ve karavan yolculukları için dikkat çekici bir rota. Akdamar Adası ve çevresindeki tarihi yapılar, ziyaretçileri kültürel bir zenginlikle karşılıyor. Keşif duygusunu güçlendiren bir tatil planlayanlara Van Gölü rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
4: Kanal D'nin soluksuz izlenen dizisi Güller ve Günahlar yeni sezonuyla geliyor.
5: Kader. Nerede?
4: Acı, aşk ve mücadele.
6: Hayatımda bu kadar ağır bir karar vermedim ben Zeynep.
5: O seçimi yaptı.
4: Serhat ve Zeynep her şeye rağmen aşklarını koruyabilecekler mi?
7: Serhat'ta Zeynep diye bir şey kalmadı, bitti.
6: Sana beni sevme demiştim Zeynep.
7: Keşke yanımda olsaydı da seni hiç sevmeseydim.
4: Güller ve Günahlar yeni sezonuyla 12 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.

0: sonra 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.

0: Reklam.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
7: getir. Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: Radyo'da hava durumu.
1: İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir güneşli 32, Adana güneşli 34, Samsun parçalı bulutlu 24, Diyarbakır güneşli 36 ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülüyor.
2: Teoman'ın Aras'ın kardeşi olduğunu düşünen Deniz, bildiklerini açıklama ikileminde.
3: Diyelim senin bir arkadaşın var. Bir şeyi çok öğrenmek istiyor. Sen de biliyor gibisin ama emin değilsin. Söylersen ve doğru çıkmazsa çok üzülecek. Sen olsan söyler miydin?
2: Teoman'a dair şüpheleri artan Aras'tan sıra dışı kan tahlili hata.
4: Oha Aras!
5: Tamam değişti, bir şey yok.
6: Abla getirdim kan örneğini. Böyle olur değil mi yine?
2: Gerçeklerin açığa çıkmasını istemeyen Şebnem ve Hakan'ın yapacakları merak konusu.
7: Aras duydu dedim. Şimdi Teoman'dan şüpheleniyor. Ya Teoman'ın karşısına dikilip bir şey söylemeye kalkarsa?
2: Daha 17 yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
8: Reklam.
9: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklam.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar shell.com.tr ve worldcard.com.tr'de.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet Teknoklub'a özel 12.999 lira.
5: Teknoloji Teknosa'da güzel.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.

0: Ali je bak bu sefer affetme onu. Ali bak bu sefer affetme onu.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim o zaman. Deniz buraya çok zor alıştı. Ama alıştı.
2: Efsane Aşk yeni sezonunda fırtına gibi esecek.
3: Numaramı değiştiriyorum, telefondasın. Ülke değiştiriyorum, kapındasın. Git.
4: Zamanımız daralıyor. O yüzden çocukla birlikte çıkacağız.
3: Tehlikenin de farkındayım. O yüzden buradayım. Oğlumu korurum. Deniz, Mardin'e götürmem.
2: Yeni bir ülkede şansını deneyen Alya ve Küçük Cihan'ın akıbeti merak konusu.
3: Cihan! Bu ne faizi vermem Cihan!
5: Komiserim, Cihan Albora ile Cihan Deniz Albora'nın Mardin'e giriş yaptığı tespit edildi.
2: Uzak Şehir yeni sezonuyla 14 Eylül Pazartesi akşamı saat 20'de

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Şansa kalmaz işimiz, Umran
1: Oto Ekspertiz. Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
2: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Kamu spotu.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Karavan haftalık rotayı sunar.
1: Haftalık rotamızda istikamet Van Gölü. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, geniş kıyı şeridi ve doğal manzaralarıyla uzun soluklu kamp ve karavan yolculukları için dikkat çekici bir rota. Akdamar Adası ve çevresindeki tarihi yapılar, ziyaretçileri kültürel bir zenginlikle karşılıyor. Keşif duygusunu güçlendiren bir tatil planlayanlara Van Gölü rotasında keyifli yolculuklar.
0: Via Karavan haftalık rotayı sundu. Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
2: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
2: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
3: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus VivoBook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.999 lira.
7: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
8: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet, TeknoClub'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
7: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Reklam. Radyo T.
9: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
10: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
11: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
12: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
13: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: İrfan Aslanhan.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
2: Ya programda biliyorsunuz her şey var.
1: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
2: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri drive time efendim.
3: Ben seni Cimer'e şikayet edeceğim.
2: Niye kız?
3: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
1: Sus kız Allah seni.
0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
13: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
14: Okula dönüşte fırsat. Mobil'den Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: Ekranlarında soluksuz izleyeceğiniz yepyeni bir dizi. Haysiyet.
1: Yorgunum dersin, omzunda yük mü taşıdın derler. Bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır.
2: Zor olmuyor mu Mehmet?
3: Ne zor olmuyor Haluk Bey?
2: Hem yazarlık hem hamallık.
0: Gözlerinde aşk, yüreğinde haysiyetle yaşayanların öyküsü.
4: Vazgeçmem bizden.
1: Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyetse boyun eğmemeyi öğretir.
0: Haysiyet Salı akşamı saat 20'de Kanal D'de başlıyor.
5: Reklam.
6: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
7: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
8: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
9: Uçarsın bu fiyatlara.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
12: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
13: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
14: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
15: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
14: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
15: Ayrıntılı bilgi parafcom.tr ve Diyalog'da.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Tümen deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
1: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İster.

para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: gittiğin her yerde. Her zaman seninle.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhaba, ben Funda Arar. Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Oh.

0: Radyo'da Top 20.
1: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo Day 104'te.
0: Radyo Day Top 20.
2: 104'te Radyo Day.
3: Reklam.
4: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun. Afiyet olsun.
8: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Teknoklub üyeleri kazanmaya devam ediyor. İstediğin teknolojiyi 3-8 Eylül tarihleri arasında al. İndirimini 1-15 Ekim tarihleri arasında yapacağın 15 bin lira ve üzeri alış

0: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Kanal D'nin soluksuz izlenen dizisi Güller ve Günahlar yeni sezonuyla geliyor.
1: Kader. Nerede?
0: Acı, aşk ve mücadele.
2: Hayatımda bu kadar ağır bir karar vermedim ben Zeynep.
1: O seçimi yap.
0: Serhat ve Zeynep her şeye rağmen aşklarını koruyabilecekler mi?
3: Serhat'ta Zeynep diye bir şey kalmadı, bitti.
2: Sana beni sevme demiştim Zeynep.
3: Keşke yerimde olsaydı da seni hiç sevmeseydim.
0: Güller ve Günahlar yeni sezonuyla 12 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
4: Reklam.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
10: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla 15.999 lira. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 7 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
13: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
14: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
15: Bankart, seni düşünür o.

0: Burası Radyo'da, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, hepinize keyifli bir pazar günü diliyorum. Tarih 6 Eylül ve saatimiz 15.07'yi gösterdi. Şu anda yine size çarşamba gününden bugüne olduğu gibi NG Afyon Motofest'ten sesleniyorum. Şu anda Radyo'da canlı yayın aracındayız. NG Afyon Motofest'te sahnenin hemen yanı başında canlı yayın aracımızdan atmosferi size anlatmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz çarşamba kapılarını açmıştı NG Afyon Motofest. Ve her gün birbirinden farklı etkinlikler tabii ki burada gerçekleşti. Biz de bir yandan onları aktardık. Bir yandan da birçok konuğumuz oldu. Onların da NG Afyon Motofest hakkındaki düşüncelerini aldık. Bir yandan müzik var. Bir yandan tabii ki spor var burada. Çünkü MXGP'de Dünya Motocross Şampiyonası'nın Afyon ayağı da dün gerçekleşen antrenman ve sıralama turlarıyla başladı. Bugünse final yarışları var. Yani bugün 6 Eylül'de yarışlar açısından çok önemli bir gün yaşıyoruz. Sabah saat 9.45'te Avrupa Motocross Şampiyonası MX125 final ikinci yarışı ve ödül töreni gerçekleşti. Saat 11.30'da ise Avrupa Motocross Şampiyonası MX250 final ikinci yarışı ve ödül töreni gerçekleşti. Saat 13.15'te Dünya Gençler Motocross Şampiyonası birinci yarışı gerçekleşti. Ve son olarak da saat 14.15'te o beklediğimiz büyük yarış, Dünya Motocross Şampiyonası'nın birinci yarışı gerçekleşti. Ve takvime baktığımızda bugünkü saat takvimine saat 16.10'da ise yaklaşık bir saat sonra Dünya Gençler Motocross Şampiyonası'nda final ikinci yarışı ve ödül töreni gerçekleşecek. Saat 17.10'da ise tabii ki yine en büyük yarış, Dünya Motocross Şampiyonası'nda finali ikinci yarışı gerçekleşecek ve ardından da ödül töreni gerçekleşecek. Yani büyük yarış 17.10'da gerçekleşiyor. 14.15'te bu büyük yarışın ilk etabı, birinci yarışı gerçekleşmişti. İkinci yarış dediğimiz gibi saat 17.10'da. Motor sporlarının en prestijli organizasyonlar arasında yer alıyor Dünya Motocross Şampiyonası MXGP ve 2006 yılı şampiyonu bugün burada belli olacak. Aslında Afyon'dan sonra sporcuların gideceği iki etap daha var. Birincisi Çin, arkasından da Avustralya'ya gidecekler. Yani sondan üçüncü ayak şu anda Afyon Karahisar'da düzenleniyor ama şampiyon bugün burada belli olacak. Çünkü puanlama sistemiyle ilerleyen bir süreç var motocross'ta ve şu anki puanlamaya baktığımızda Hollandalı sporcu Erling yarışı, yani şampiyonata puanlama açısından önde gidiyor. Bugün de burada iyi bir başarı elde ederse, puan aldığı vakit, iyi bir puan aldığı vakit artık şampiyonada sonuç belli olmuş olacak. Yani Erling burada Afyon'da bugün 2006 yılının şampiyonluğunu ilan edebilir. Düne baktığımızda antrenman turları ve arkasından gerçekleşen sıralama turlarında yine Erling yarışı galibiyetle bitirmişti. Sıralama turlarında en iyi hız kendisi kaydetti. Yani bugün yarışa yine pole pozisyondan başlayacak kendisi. Dolayısıyla yarışta çok büyük bir avantajı var. Dünkü sıralama turlarında bu avantajı elde ettiği için bugün de rahatlıkla, tabii ki bir aksilik olmazsa, rahatlıkla sonuca yine önde geleceği düşünülüyor. Dolayısıyla Honda takımından Erling, Hollandalı Erling, bugün burada şampiyonluğunu ilan edecektir diye düşünüyoruz. Bu denli de önemli bir durumda şu anda. Afyon dünya basınında yer alacak. Afyon'da 2006 yılı MXGP Dünya Motocross Şampiyonası'nın şampiyonu belli olacak. Afyon zaten dile getiriyoruz günlerdir. Dünya Motocross'unda ödüllü bir parkura sahip, çok özel bir pist var burada Afyon'da ve sporcular da gayet memnun. Hava da çok güzel, dün de iyiydi. Bugün de oldukça güneşli bir hava hakim şu anda Afyon'da. Yarışçıların da sevdiği bir atmosfer, bir yağış yok en azından. Dolayısıyla dünkü performans de sergileyecekler. 17.10'da büyük yarışı izleyeceğiz ve şampiyon belli olacak. Afyon'dan çıkacak. Tüm dünya basınında da bu yer alacak. Yani şampiyonun Afyon'da belli olduğu yazılacak. Bir yandan da televizyon kanallarında canlı olarak yayınlanıyor. Dünyanın birçok ülkesinde bu yarışlar canlı olarak ekranlara geliyor. Türkiye'de ise yine bizim ekibimizden, Demirören Medya ekibinden D-Smart bünyesinde Aykut Aydın şu anda D-Smart'ta Sports Smart kanalında naklen bir şekilde sizlere anlatmaya devam ediyor bu yarışları. Gözünüzde bir yandan D-Smart'ta Sports Smart kanalında olsun. Bir yandan da sosyal ağlarda muhakkak hesaplarımızı takip edin. Bir hatırlatmam daha var tabii ki. Bu akşam saat 18'de Dream Türk TV'de geniş bir özet yayınlayacağız. Cuma ve cumartesiye dair. Yani cuma günü gerçekleşen etkinliklere dair ve arkasından da cumartesi gerçekleşen etkinliklere dair özeti bu akşam saat 18'de Dream Türk TV kanalımızda izleyebileceksiniz. Yarın yani pazartesi saat 18'de olduğunda da toplam 5 günün özetini yine Dream Türk TV'de ekranlara getireceğiz. Muhakkak izleyin çünkü 5 günün özetini 20 dakikada izleyebileceksiniz. Birçok sanatçı sahneye çıkıyor. 14 sanatçı var demiştik Nevi Afyon Motofest'te. Bunlardan 11 tanesi sahne aldı. Diğer 3 tanesi bu akşam sahne alacak. Hem konser görüntülerinin olduğu hem de tabii ki motocross yarışlarından da özet görüntülerinin olduğu geniş bir kolaj izleyeceksiniz Dream Türk TV'de yarın akşam 18'de. Aynı zamanda röportajlar da var orada. Hem belediye başkanı hem federasyon yetkilileri hem birçok kurumun tabii ki yetkilisi bize röportaj verdi. Onların da düşüncelerini ekrana getireceğiz. Yarın akşam saat 18'de geniş özeti kaçırmayın. Bu akşam saat 18'de de Cuma ve Cumartesi'nin özeti Dream Türk TV'de olacak. Bir yandan biz Radyo D olarak burada yayınımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün de artık son gün aslında. 2 Eylül'de başlamıştık. 6 Eylül Pazar gündeyiz. Bugün son gün artık genel durumlardan tabii bahsedeceğiz. Akıştan bahsettik. Yarışlar devam ediyor. Biz yine yayınımızı yaklaşık bir saat kadar daha sürdürmeye devam edeceğiz bu alandan. Bu akşama baktığımızda kimler sahne alacak diye soranlarınız vardır belki. Son 3 sanatçı kaldı demiştim. Bu akşam Kamuran Akkor sahne alacak önce saat 19'da. Peşinden saat 20.15'te Ece Seçkin sahneye çıkacak. Ve kapanış konseriyle saat 22'de Murat Boz bu akşam Motofest sahnesinde olacak. Bu sene 9.sü gerçekleşiyor Afyon Motofest'in ve biz de son 2 yıldır olduğu gibi Radyo D olarak medya sponsoruyuz. Ve burada en başından sonuna kadar yayınımızı sürdürdük. Akşamları da konserlere eşlik ettik. Bir yandan Radyo D 104 sosyal ağlarımızda da sizlerle görüntüler paylaşıyoruz. Muhakkak takip edin Radyo D 104'ü. Buradan an be an görüntüler sizlere ulaşacak. Ve tabii bu akşam konserleri saydım. Şu anda kapılar açık tabii ki. Gün boyu etkinlikler devam ediyor. Bir yandan yarışlar devam ediyor. Henüz geç kalmış değilsiniz. Şu an bizi dinleyenler varsa Afyon yakınlarında muhakkak gelin. Bu yarışlara siz de ortak olun. Bu heyecana ortak olun. Akşam da muazzam bu 3 konseri daha izleme şansınız var Afyon Motofest'te. Dediğim gibi Kamuran Akkor, Ece Seçkin ve Murat Boz bu akşam sahnede. Çok kalabalık oluyor. Çok eğlenceli geçiyor konserlerde. Çok büyük isimler sahne aldı bu yıl yine 9.sunda. Seneye 10.sü olacak. Tabii 10.sü daha da görkemli olacağı benziyor. Çünkü birçok konuşmamızda da değinmiştik konuklarımızla. Her sene artan bir ivmesi var Afyon Motofest'in. 9.sü gerçekleşiyor bu sene ama önümüzdeki yıl 10.sü gerçekleşeceği için 10. yıla özel daha da farklı etkinlikler, daha büyük etkinlikler olabilir. Hatta şu anda 5 günlük süren bir tabii ki festival bu ama önümüzdeki yıl 10. yıl olduğu için daha fazla sürmesi bekleniyor. Şu andan en azından belli talepler var o yönde. 5 günden fazlası olması yönünde talepler var. Bakalım önümüzdeki yıl nasıl olacak göreceğiz. Bu sene buraya gelemeyenler varsa önümüzdeki yıl muhakkak kaçırmasınlar. Biz aylardır bahsediyoruz. Önümüzdeki yıl ya tabii ki bol bol bahsedeceğiz. Afyon Motofest'ten yine sponsor olarak burada yer alacağız. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Afyon Karahisar'dayız. Dediğim gibi NG Afyon Motofest'te sahnenin hemen yanı başında Radyo D canlı yayın aracımızdan sizlere sesleniyorum. Bir kez daha iyi pazarlar. Şu an saatimiz 15.16'yı gösterdi. Son bir kez daha akışı hatırlatacak olursam saat 16.10'da Dünya Gençler Motocross Şampiyonası'nda final ikinci yarışı gerçekleşecek ve ardından ödül töreni saat 17.10'da da artık dediğimiz gibi şampiyonun belli olacağı, şampiyonun Afyon'da belli olacağı Dünya Motocross Şampiyonası'nda final ikinci yarışı gerçekleşecek ve ardından da ödül töreni gerçekleşmiş olacak. Yani saat 18-18.30 arası gibi yarışlar bitmiş olacak, ödül töreni tamamlanacak. Ve biz de artık önümüzdeki yıla odaklanacağız. Gerçekten güzel bir festival yine bu sene gerçekleşti burada 5 gün boyunca. Bir yandan bizi tabii web sitemizden dinlediğiniz gibi frekanslarımızdan dinliyorsunuz. 104 frekanslarından uydudan takip edenleriniz var. Aplikasyonlarımızdan takip edenleriniz var. Ama Afyon'a geldiğinizde veya şu an Afyon'a yakınsanız eğer, burası biliyorsunuz bir geçiş güzergahı Afyon. Güneyden gelenler için, Ege'den gelenler için veya gidenler için bir geçiş güzergahı. Eğer şu anda bizi yine bu civardaysanız 96.6 frekansından da dinleyebilirsiniz. Motofest süresince bu frekanstan Afyon'dan sizlere de seslenmiş olduk. Eğer duyanlar varsa sesimizi, yakın yerlerden geçenler, muhakkak sizleri de bekliyoruz. Bugün Afyon'da yer alın. Bu Motofest'in heyecanını, konserlerin heyecanını, yarışların heyecanını sakın kaçırmayın diyoruz. Evet. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar demiştim. Tekrar buluşacağız. Ben Fatih Uslu. Radyo D'desiniz. Kulağınız bizde olsun. Afyon'dan bir kez daha sevgiler, selamlar.
1: MG Afyon Motofest ve MXGP Türkiye'nin resmi sesi Radyo D.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.

0: Burası Radyo T. Hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu. Hepinize bir kez daha iyi pazarlar. Saatimiz 15.38 oldu. Afyonkarahisar'dan özel yayınımızla bir kez daha sizlerleyiz. Afyon'da Neki Afyon Motofest'te sahnenin hemen yarı başında Radyo T aracımızdan sizlere sesleniyorum. Ve tabii ki harika geçen bir Neki Afyon Motofest süreci var. 2 Eylül'de başlamıştı ve bugün son gündeyiz. Ve 5. günde yine atmosfer tüm hızıyla, adrenalin tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan da motocross yarışları hemen arkamızdaki Afyon'un efsanevi o muhteşem ödüllü pistinde devam ediyor. Hemen takvime bakacak olursak saat 16.10'da az önceki anonsunda bahsetmiştim. Bir kez daha radyosunu yeni açanlar için tekrarlayayım. Saat 16.10'da Dünya Gençler Motocross Şampiyonası'nda final etabı gerçekleşecek ve ödül töreni devamında gerçekleşmiş olacak. Saat 17.10'da ise Dünya Motocross Şampiyonası'nda final ikinci yarışları ve ödül töreni gerçekleşiyor. Yani 17.10'da MXGP Dünya Motocross Şampiyonası'nda en önemli yarış başlıyor olacak. Çünkü Afyon'da 2026 yılının şampiyonu belli olacak. Dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda sporcu katılıyor Dünya Motocross'una. Biliyorsunuz takip edenler vardır illaki. Çok çekişmeli mücadelelere sahne oluyor motocross. Burası da zaten dediğimiz gibi ödüllü bir parkur. Sporcuların çok sevdiği parkurlardan bir tanesi. Biz de yakından izleme şansına eriştik. Yarış esnasında oraya gittik ve hem de sosyal medya hesaplarımızda paylaşmıştık. Gerçekten çok heyecanlı bir yarış oluyor. Motorcuların, sporcuların çok sevdiği bir pist. Dediğimiz gibi puanlamaya göre giden bir sistem olduğu için motocross'ta Afyon'da bugün şampiyon belli olacak. Çünkü puanlama sistemine göre önde giden birkaç sporcu var. Tabii ki Arjantin'de başlamıştı Dünya Motocross'u. Bu sene ilk ayağı orada gerçekleşmişti. Sondan üçüncü ayağı Afyon'da gerçekleşiyor ama bu zamana kadar gelen evrede birkaç sporcu puanlama durumuna göre önde götürüyor. Yani Afyon aslında bu öndeki sporcuların mücadelesine tanıklık edeceğimiz ve şampiyonun belli olacağı bir parkura dönüştü bu sene. Bugün saat 17.10'daki yarışta özellikle Hollandalı Erling başı çekiyor. Eğer o yine buradan iyi bir derece alırsa, puanını korursa, iyi de puan eklerse mevcut puanına artık 2026 yılı için şampiyonluğunu Afyon'da ilan etmiş olacak. Bundan sonraki yarışlar bir Çin ayağı var. Çin'den sonra da Avustralya ayağı var. Orada son bulacak. 2026 Dünya Motocross Şampiyonası Avustralya'da son bulacak ama dediğimiz gibi Afyon'da şampiyon belli olacağı için artık Çin ve Avustralya normal bir tura dönüşecek. Yani şampiyonluk mücadelesi olmayacak orada. Belki diğer sıralamalarda bazı değişiklikler olabilir. Belki onların olacaktır Çin'de ve Avustralya'da ama Afyon nitekim puanlamaları sonucunda şampiyonun belli olacağı bir park olacağı için asıl heyecan burada. Afyon Karahisar'da atıyor. Tüm dünyanın gözü de burada. Dünyanın birçok ülkesinden gelen yayıncı kuruluş var. Onlar da buradan yayınlarını tüm dünyaya aktarıyor. Merkez bir canlı yayın aracı var. Motocross'un resmi canlı yayın araçları var. Bunlar aldıkları görüntüleri, çektikleri görüntüleri tüm dünyaya servis ediyorlar. Ve dolayısıyla dünya üzerinde 1 milyar insana ulaşıyor şu an Afyon'daki Dünya Motocross Şampiyonası'nın Afyon ayağı tüm dünyaya ulaşıyor. Dediğimiz gibi bu hem spor anlamında çok önemli hem de aynı zamanda turizm anlamında, ülkemizin tanıtımı anlamında da çok önemli bir organizasyon. Motosiklet sporuna da çok destek olan bir organizasyon olduğu için aynı zamanda sporun gelişimine katkı sunuyor. Gençleri spora teşvik etmek anlamında da çok önemli. O yüzden de Radyo T burada olmaya devam ediyor. Sporun içinde de olmaya devam ediyoruz. Sosyal sorumluluk projelerinde olmaya devam ediyoruz. Ülkemizi tanıtan bu büyük organizasyonlarda olmaya devam ediyoruz. 17.10'da da gözümüz bir yandan parkurda olacak. Akşam olduğunda da bir kez daha tekrarlayayım. Saat 19.00'da Kamerun Akkor Afyon Motofest sahnesinde harika bir konser verecek. Biliyorsunuz efsanevi isim Kamerun Akkor. Burada sevilen şarkılarını seslendirecek. Peşinden Ece Seçkin sahneye çıkıyor saat 20.15'te ve saat 22 olduğunda da Murat Boz kapanış konseriyle Afyon Motofest'te sevenleriyle Afyonlularla buluşacak. Sadece Afyonlular değil ama hatırlatayım, çevre illerden gelen dinleyiciler ve katılımcılar da var. Geçtiğimiz yıl bu 5 gün içerisinde yaklaşık 500 bin ziyaretçi olmuştu. Bu seneki rakamlar sanki onu gösteriyor, biraz daha üstüne çıktı gibi. Çünkü bir hayli kalabalık var. Biz akşamları konser esnasında da buradayız. Radyo'da olarak ve hakikaten Afyon nüfusu kadar kişi bu festivale katılmış olacaktır diye düşünüyoruz. Afyon nüfusu bu arada hatırlatayım 700 bin civarı. Geçtiğimiz yıl 500 bin kişi ziyaret ettiğine göre bu sene sanıyorum 600-650 bin kişi burayı ziyaret etmiş olacak. Dediğimiz gibi çok büyük bir festival. Afyon dışından da gelenler var. Biz yine bu akşamki konserlere herkesi davet ediyoruz. Tüm dinleyenlerimizi davet ediyoruz. Bu muhteşem kapanışı kaçırmayın. Biz burada olmaya devam edeceğiz. Evet, saat 15.44 oldu. Şimdi bir kez daha İstanbul'a bağlanacağız. Kısa bir reklam aramız var. Sonrasında yine Afyon Motofest'ten sizlere seslenmeye devam edeceğim. Kulağınız radyoda et olsun. Ben Fatih Uslu. İyi pazarlar. MG Afyon Motofest ve MXGP Türkiye'nin resmi sesi Radyo D. Radyo D. Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor. Dub Plus. Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin. Dub Plus. Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank. Daima seninle.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T veya 17T Pro

0: gelmezse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: Radyo'da hava durumu.
1: İstanbul'da yarın hava parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir güneşli 32, Adana güneşli 34, Samsun parçalı bulutlu 24, Diyarbakır güneşli 36 ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Van Gölü. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, geniş kıyı şeridi ve doğal manzaralarıyla uzun soluklu kamp ve karavan yolculukları için dikkat çekici bir rota. Akdamar Adası ve çevresindeki tarihi yapılar, ziyaretçileri kültürel bir zenginlikle karşılıyor. Keşif duygusunu güçlendiren bir tatil planlayanlara Van Gölü rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
4: Teoman'ın Aras'ın kardeşi olduğunu düşünen Deniz, bildiklerini açıklama ikileminde.
5: Diyelim senin bir arkadaşın var. Bir şeyi çok öğrenmek istiyor. Sen de biliyor gibisin ama emin değil.

0: Söylersen ve doğru çıkmazsa çok üzülecek. Sen olsan söyler miydin?
1: Teoman'a dair şüpheleri artan Aras'tan sıra dışı kan tahlili hata.
2: Oha Aras!
3: Tamam geçti, bir şey yok.
4: Abla getirdim kan örneğini. Böyle olur değil mi yine?
1: Gerçeklerin açığa çıkmasını istemeyen Şebnem ve Hakan'ın yapacakları merak konusu.
5: Aras duydu dedim. Şimdi Teoman'dan şüpheleniyor. Ya Teoman'ın karşısına dikilip bir şey söylemeye kalkarsa?
1: Daha 17 yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
6: Reklam.
7: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
8: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
9: Uçarsın bu fiyatlara, Ajet.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
13: Bellona, Bellona.
14: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus Vivobook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.999 lira.
15: Teknolojik Teknosa'da güzel.
16: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: MG Afyon Motofest ve MXGP Türkiye'nin resmi sesi Radyo D. Burası Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, sizlere Afyon Karahisar'dan seslenmeye devam ediyorum. Artık tabii ki yavaş yavaş da yayınlarımızın sonuna geliyoruz Afyon Karahisar'da. Şu anda 6 Eylül Pazar günü saatimiz 16.09. NG Afyon Motofest'in resmi radyo sponsoru Radyo D olarak buradaydık. Aynı zamanda Dream Türk TV de medya sponsorlarından biriydi. Buradaydık. Bir yandan da hem yarışların atmosferini sizlere aktardık, hem de NG Afyon Motofest'in atmosferini sizlere aktarmaya devam ettik. Birçok konuğumuz oldu hafta boyunca. 2 Eylül'de kapılarını açmıştı. 5 gün süren bir büyük bir festival bu. Her akşam da 3 farklı sanatçı sahneye çıkıyor ve bu akşam da yine 3 farklı sanatçı sahneye çıkacak. Dolu dolu hem müzik hem sporla iç içe bir festival. Afyon Karahisar'da NG Afyon Motofest. Gerçekten harika bir 5 gün geçirdik. Ve artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kısaca özetleyeceğim size bu 5 günü bu anonsumda. Bu akşam saat 19'da Kamuran Akkor sahneye çıkacak. Peşinden 20.15'te Ece Seçkin sahnede ve kapanış konseriyle saat 22'de Murat Boz sahne alacak NG Afyon Motofest'te. Gelebilecek olanlar varsa tabii ki herkesi bekliyoruz. Muhakkak bu konseri kaçırmayın. Bugün son konser olacak ve 3 farklı sanatçı var. Bir yandan da arkamızdaki dünyanın ödüllü parkurunda Afyon Motosiklet Pisti'nde MXGP Dünya Motocross Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Ve şu anda saat tam 16.10 ve şu anda start verdiler. Saat 16.10'da Dünya Gençler Motocross Şampiyonası'nda final yarışı başladı. Peşinden de ödül töreni gerçekleşecek. 16.10'da başlayan bu yarış tahmin olarak yarım saat kadar sürecek. Ve devamında saat 17.10'da artık son yarışa geliyoruz. 17.10'da en büyük yarış, Dünya Motocross Şampiyonası'nda final yarışı gerçekleşecek. Ve aslında final yarışının ikincisi gerçekleşiyor 17.10'da ama birinci yarış bugün gerçekleşmişti saat 14.15'te. Hep bahsettiğimiz bir isim var, Honda takımından Hollandalı motorcu Erling puanlamada hakikaten elde etti birinci yarışta. Artık garantilemiş durumda şampiyonluğunu. Birazdan ikinci yarışa çıkacak saat 17.10'da. Zaten garantilemiş olduğu puanını korumaya devam etse dahi artık Afyon'da 2026 MXGP Dünya Motocross Şampiyonası'nın galibi belli olmuş olacak. O da Hollandalı Erling olmuş olacak. Afyon Karahisar'da şampiyonluğunu ilan etmiş durumda. Tüm dünya basını bunu konuşacak, bundan bahsedecek. Tüm televizyon kanallarında, spor kanallarında, yayında, naklen yayında Motocross Şampiyonası basında da tabii ki söz edilecek. O yüzden Afyon Karahisar'ın bu denli önemli olduğunu sizlere aktarmaya çalışıyorum. Hep altını çiziyorum. Şampiyon burada belli oldu. 2026 şampiyonu. O yüzden Afyon çok önemli. Afyonlar da çok şanslı tabii ki. Çok misafirperverler bu arada Afyon halkı. Burada çok güzel 5 gün geçirdik ve artık sona geldik. 2 Eylül'de gelmiştik. Biliyorsunuz aylardır bahsettiğimiz bir organizasyondu NG Afyon Motofest ve bu sene 9.sü gerçekleşti. Önümüzdeki yıl 10.sü gerçekleşmiş olacak ve 10. yılda daha da büyüyerek devam edeceğe benziyor. Çünkü her yıl üstüne kata kata büyüyen bir festival bu. Önümüzdeki yıl daha da büyük olmasını temenni ediyoruz ve biz yine hem radyoda hem de Dream Türk olarak burada olmaya devam edeceğiz. Bu arada bu akşam saat 18'de Dream Türk TV kanalında hem cuma hem de cumartesi gününün özetini izleyebileceksiniz. Orada yaptığımız bazı röportajlar da var. Onlar da dahil oldu. D-Smart ekibinden sevgili Aykut Aydın ve Berki Kosova'nın yapmış olduğu röportajlar da var. Bunlara da yer vereceğiz. Bu akşam 18'de sakın kaçırmayın. Bir yandan da tabii ki konserlerin özet görüntülerine de göz atacaksınız. Bu özet programda saat 18'de Dream Türk TV'de sakın kaçırmayın. Ve pazartesi günü yani yarın saat 18'de yine bu sefer geniş bir özetle ekranlara geleceğiz. Pazartesi günü saat 18'de Dream Türk TV'de 5 günün özetini bulabileceksiniz. Hem konserler, hem yarışlar, hem röportajlar, hem biz de orada olacağız bu görüntüler içerisinde. Sakın kaçırmayın, spor severleri, motosiklet sporu severleri ve tabii ki müzik dinleyicilerimizi bu programı kaçırmamasını istiyoruz yarın saat 18'de. Evet, Radyo Dev olarak dediğimiz gibi en başından bugüne buradaydık. Ekibimizle beraber yer aldık. Bir yandan sosyal ağlarımızda, Instagram hesabımızda birçok paylaşım yaptık. Onlara da göz atabilirsiniz. Röportajlarımız da yayınlandı. Hem Radyo D'de hem de Dream Türk TV kanalımızın sosyal ağlarında. Ekibimiz adına herkese teşekkür ediyorum. Tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyorum. Bizi dikkatle takip ettiler. Hatta davetiye verdiğimiz dinleyiciler bizi burada selam verdi, geldi yarımıza, aracımıza geldiler. Çok hoş sohbetler ettik. O yüzden tüm dinleyenlerimize bir kez daha teşekkürler. Her zaman olduğu gibi kulağınız bizde olmaya devam etsin. Biz sporun ülkemizi tanıtan bu tür organizasyonların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü radyoda ediyoruz, hayatın içinde ediyoruz. Ekibimiz adına teşekkürler ederken isimlerini de tek tek tabii ki saymak istiyorum. Şu an Afyon'da ekip olarak tabii ki geldik. Birçok kişi var. Hemen sayacağım. Cemil, teşekkürler. Kendisi buradaydı baştan sona. Aracımızda Serkan ve aynı zamanda Murat bizi eşlik etti. Sosyal ağlarımız için sosyal medya hesaplarımızda birçok görüntü üreten Melis'e çok teşekkürler. O da burada Afyon'da. Aynı zamanda merkez stüdyomuzda İstanbul'da yayınlarımızı size ulaştıran hem Serdal'a hem de Zeki'ye çok teşekkür ediyoruz. Tüm ekibimiz adına bir kez daha teşekkürler herkese. Önümüzdeki yıl 10.sü gerçekleşecek NG Afyon Motofest'in, dediğimiz gibi biz 10. yılda da yine burada olmaya devam edeceğiz ve önümüzdeki yıl daha da büyük bir atmosfer olacak. Şimdiden not edin, her sene Eylül'ün ilk haftası Afyon Motofest gerçekleşiyor. Önceki yıl da böyle olmuştu, 3-7 Eylül'de olmuştu. Bu sene 2-6 Eylül arasında oldu. Önümüzdeki yıl yine Eylül'ün ilk haftasında gerçekleşecek Afyon Motofest ve 10. kez gerçekleşiyor olacak. O yüzden şimdiden not edin, programınızı ayarlayın. Önümüzdeki sene, bu sene gelemeyenler varsa önümüzdeki yıl 10. senesinde muhakkak burada olun. Hem çünkü motocross heyecanını yaşıyorsunuz aynı anda. Tüm dünya izliyor. Dünyanın birçok ülkesinden gelen sporcular var. Tüm dünyanın gözü burada. Bir yandan da NG Afyon Motofest'te birçok sanatçı sahneye çıkıyor. Harika konserler gerçekleşiyor. Gündüzleri de kurumsal standların olduğu bir aktivite alanı var. Orada birçok aktivite gerçekleşiyor. Eğlenceli aktiviteler, yarışmalar, simülasyonlar. Hepsini yaşayabilirsiniz. Herkesi davet ediyoruz. Afyon'u, Afyon halkını, çevre illerdeki tüm dinleyenlerimizi, tabii ki ülkenin her yerinden buraya misafirler geliyor. Hep herkesi bekliyoruz. Önümüzdeki sene biz yine burada olmaya devam edeceğiz. Ekibimiz adına teşekkür etmiştim. Bir kez daha sonsuz teşekkürler. Radyo D'den, NG Afyon Motofest'ten 5 gün boyunca aktaracaklarımız bu kadardı, ama özet görüntülerle dediğimiz gibi Dream Türk TV'de tekrar buluşacağız. Kulağınız her zaman olduğu gibi Radyo D'de olsun. Afyon'dan herkese sevgiler, selamlar. Bu akşam kulağımız tabii ki gözümüzde bir yandan 17-10'da gerçekleşecek motocross şampiyonasında olacak. Dediğimiz gibi Erling şampiyonluğunu ilan etti, ama bir yandan yarış heyecanı sürecek ve ödül töreni gerçekleşecek. Bunların da özet görüntülerini yine Dream Türk TV'deki özel programımızda yarın saat 18'de izleyebileceksiniz. Herkese Afyon'dan, Radyo D'den sevgiler, selamlar, iyi pazarlar. MG Afyon Motofest ve MXGP Türkiye'nin resmi sesi Radyo D.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
5: Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor. Getir.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Reklam.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: İstersen Neon 1.

0: Ara 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Radyo'da hava durumu.
1: İstanbul'da yarın hava parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir güneşli 32, Adana güneşli 34, Samsun parçalı bulutlu 24, Diyarbakır güneşli 36 ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülüyor.
2: Tam Taşlı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Bilet X'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam.
4: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
5: Ya insanın içine huzur veriyor.
6: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin.

0: Ali je bak bu sefer affetme hanımı.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim o zaman. Deniz buraya çok zor alıştı. Ama alıştı.
2: Efsane Aşk yeni sezonunda fırtına gibi esecek.
1: Numaramı değiştiriyorum, telefondasın. Ülke değiştiriyorum, kapındasın. Git.
3: Zamanımız daralıyor. O yüzden çocukla birlikte çıkacağız.
1: Tehlikenin de farkındayım. O yüzden buradayım. Oğlumu korurum. Deniz, Mardin'e götürmem.
2: Yeni bir ülkede şansını deneyen Alya ve Küçük Cihan'ın akıbeti merak konusu.
1: Cihan! Bu ne faizi vermem Cihan!
4: Komiserim, Cihan Albora ile Cihan Deniz Albora'nın Mardin'e giriş yaptığı tespit edildi.
2: Uzak Şehir yeni sezonuyla 14 Eylül Pazartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
5: Fulya Öztürk'ün sunumuyla Akıl Çemberi bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

0: Reklam.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.

0: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da yarın hava parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir güneşli 32, Adana güneşli 34, Samsun parçalı bulutlu 24, Diyarbakır güneşli 36 ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Van Gölü. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, geniş kıyı şeridi ve doğal manzaralarıyla uzun soluklu kamp ve karavan yolculukları için dikkat çekici bir rota. Akdamar Adası ve çevresindeki tarihi yapılar, ziyaretçileri kültürel bir zenginlikle karşılıyor. Keşif duygusunu güçlendiren bir tatil planlayanlara Van Gölü rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
4: Kanal D'nin soluksuz izlenen dizisi Güller ve Günahlar yeni sezonuyla geliyor.
5: Kader. Nerede?
4: Acı, aşk ve mücadele.
6: Hayatımda bu kadar ağır bir karar vermedim ben Zeynep.
5: O seçimi yaptı.
4: Serhat ve Zeynep her şeye rağmen aşklarını koruyabilecekler mi?
7: Serhat'ta Zeynep diye bir şey kalmadı, bitti.
6: Sana beni sevme demiştim Zeynep.
7: Keşke yarımda olsaydı da seni hiç sevmesekti.
4: Güller ve Günahlar yeni sezonuyla 12 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.

0: ekranlarında soluksuz izleyeceğiniz yepyeni bir dizi. Haysiyet.
1: Yorgunum dersin, omzunda yük mü taşıdın derler. Bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır.
2: Zor olmuyor mu Mehmet?
3: Ne zor olmuyor Malik Bey?
2: Hem yazarlık hem hamallık.
0: Gözlerinde aşk, yüreğinde haysiyetle yaşayanların öyküsü.
4: Vazgeçmem bizden.
1: Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyetse boyun eğmemeyi öğretir.
0: Haysiyet Salı akşamı saat 20'de Kanal D'de başlıyor.
5: Reklam.
6: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
7: Ya insanın içine huzur veriyor.
8: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.

0: En popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
1: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Aygül Aydın'la günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
2: Senin radyolarını dinliyoruz da hayli oluyoruz.
1: Ay canım benim ya. Radyo değilsin. Aygül Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
4: İstersen Neon 1.

0: Alamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
2: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor. Dub Plus. Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin. Dub Plus. Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

kalbim. Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: ekranlarında soluksuz izleyeceğiniz yepyeni bir dizi. Haysiyet.
1: Yorgunum dersin, omzunda yük mü taşıdın derler. Bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır.
2: Zor olmuyor mu Mehmet?
3: Ne zor olmuyor Manik Bey?
2: Hem yazarlık hem hamallık.
0: Gözlerinde aşk, yüreğinde haysiyetle yaşayanların öyküsü.
4: Vazgeçmem bizden.
1: Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyetse boyun eğmemeyi öğretir.
0: Haysiyet Salı akşamı saat 20'de Kanal D'de başlıyor.
5: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin. Radyo ne?
1: Merhaba, ben Aynur Aydın. Radyo D'yi hayatın içinde her zaman seninle.

Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla 15.999 lira. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 7 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: OD'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.

0: müzikleri sardık. Efsane şarkılar burada. Zaman
1: tüneli. Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemem.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin? Radyo ne?
1: Sana gelemem zamanım var.